0: Milli takım içerisinde de en iyi şutçulardan olduğunu düşünüyorum. Yeni başarılar getirmesini umuyorum.
1: 然而，年轻意味着经验不足。首战面对身体对抗强劲、战术执行严密的澳大利亚队，土耳其队。